0: Evet, Yunus Berk Kaşan önemli bir atlantı.
1: Case number 3901,
2: 95 at 1958. 97, Chief of the XM.
1: Go ahead.
2: 111 Twin Lakes Drive, Holstead.